0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi asl animasi radioni tinglayotgan yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlar har birimizga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum azizlar. Botirxon, qaynoq fasl ortda qoldi. Bu yog'iga romantik fasl. Musiqalarda biroz romantika kutgandim.
0: Yo, musiqiy fon o'zgarmaydi. O'sha
1: sizda hali ham o'sha yuqori harorat endi bilmadim, kuz biroz donishmand fasl deyishadi. Ozgina donishmandlik yetishmayapti sizga.
0: Hozir bartaraf qilamiz. Aql javonimda bor edi ya. Xo'sh, salom, tabriklar, dil izhorlar dasturi boshlandi. Yaqinlarga bemalol ularni taqdim etishingiz mumkin va bizda zaminimizda yangi mavsum ekan, donishmand kuz ekan.
1: Sentyabr. Seningdek beqaror, goh kulib turadi, gohida mahzun. Mezonlar uchar seningdek beor, gohida tentirab, gohida beun. Quyosh jilmayar sendek afsusda, nurlari betizgin, yolg'on arg'amchi. Shamollar esar borliqni yulqib, seningdek hissiz u, ayyor aldamchi. Sentyabr tonglari ko'nglingga uyqash, ba'zan junjiktirar, ba'zan erkalar. Tunlari yuraging tubiga o'xshash, xotirjam hayqirib vidolar aytar. Shomlarga yanada behol tuyg'ular, zo'rg'i olganicha so'nggi nafasni. U ham senga o'xshab ayta olmay ketar. Borlig'ini yoqqan otash hasratni. Sentyabr, sen kabi qadrdon ming. Kuzakning eng totli ibtidosidir. Ruhimga kirgan u xuddi seningdek bevafo ko'nglingning inikosidir.

hor bolsun, yüzlerde nur bolsun. Min ta adıl bar, gerekmez. Bitab olsun, zor bolsun. Yarın güzel, hor bolsun.

tun. Kezaman yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyiga bu kecha. Tun qizg'inchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.

kademeyi ton otadı. Kun çıkadı kademeyi. Ton büyük marradır. Ulkan bir zafer. Kimdir yeter ton gece? Yet olmaz kimdir?